0: Osten geht die Sonne auf. Der Orient im Radio. Radio Orient.
1: Müzik dansı şeyliği.
2: Casa disco. Ben de şarkıları.
1: Şarkıları.

0: senin sevgilin. Sen de ki bu perde mor. Ben diyorum ki ulan mosmor perde.
1: Artık içine bak bence, sana siyah artık mosmor perde.